Radio Wang.

0: Radyo ve
1: akşam erken iner mahpushaneye. Akşam erken iner mahpushaneye. Ejderha olsam kar etmez. Ne kavgada ustalığım, ne de çatal yürek civan oluşum kar etmez. İnceden içine dolan alı götüren hasrete. Akşam erken iner mahpushaneye. İner yedi kol demiri yedi kapıya. Birden ağlamaklı olur bahçe. Karşıda duvar dibinde üç dal gece sefası, üç kök her cay menekşe. Aynı korkunç sevdadadır. Gökte bulut, dalda kayısı, başlar koymaya hapislik, karanlık, can sıkıntısı. Kürdün gelinini söyler Malta'da biri.

Tam kaybolsam der Çırılçıplak bir kavgada Erkekçe olsun isterim Dostlukta, düşmanlıkta Hiçbiri olmaz halbuki Geçer süngüler namluya Başlar gece devriyesi jandarmaların Hırsla çakarım kibriti İlk nefeste yarılanır cigaram Bir duman alırım dolu Bir duman kendimi öldüresiye Biliyorum sen de mi diyeceksin Ama akşam erken iniyor mahpushaneye Ve dışarıda delikanlı bir bahar Seviyorum seni çıldırasıya

0: Bitlis'ine Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis'ine Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Mezgini, şara darya bajarı mazın amede. Fabrikaya nane gel vetke. Fabrikaya nane gel 13-20 he roja düşeme. Evare saat 6 şaşı nivande. Be beşdariya hefserokin dem parti. O hamu hef şara darin şara dariyan vedbe. Am hamu gele xava dekhuynin ve kirna fabrikaya nane gel. Şaredariya bajarı mazın a amede. Jibo gele xo, be gele xare.
2: Reklamları dinlediniz.

0: ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 82 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 299 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 99 lira 90 kuruş. Karpuz kilogramı 14 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Ve beklenen an geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası açılıyor. 13 Temmuz Pazartesi günü saat 18.30'da DEM Parti Eş Genel Başkanları ile bütün belediye eş başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan Halk Ekmek Fabrikamızın açılışına tüm halkımızı bekliyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
4: Radyo Ver.

nedeni alfa silindir canım. Antibiyotikler vesader ne kadar dakiktirler içmesem olmaz. Yokluğunun tünelinden dört gün dört gece geçtim. Rüyalarımda yanımdaydım, hep sen içtin. Kaç şehir geçtim ama olmuyor. Sigaramda sen istiyor. Annem nerede diyor. Ağlıyorum sesli sesli, hem de çok sesli.

yine içime bir kurt düştü. Atsam kendimi bardaklara, içi dolu bardaklara, bir içsem bir içsem. Seni görsem bahanemsin, zaten tek bahanemsin. Sığındım yoksul hanemsin, sanki annemsin. Olmasam ölecek misin? Pazar pazar tesi salla salla tesi son. Aha. Piyango başıma loktu bir güvercin kondur. İşe işe boş ver işe çalış malış koştur. Meyhaneci Memo etrafı çok acayip kesiyor. Dikran yine aşık kendinden geçiyor. İnsanlar da bu akşam ne biçim içiyor. Hadi sen de iç, sen de iç.

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında yerli örgü peynir kilogram 299 lira 95 kuruş, karpuz kilogram 14 lira 95 kuruş, dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş, banvit piliç kilogram 82 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: Le bajarı diroki le amede, unji bo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwen. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocakbaşı, jibo kesin ku tamade ve khazanin, jibo amede.
4: Şare mare müjdaniye. Şaradarya Amedya Bajari girdi fabrikaya nani şari akena. Fabrikaya nani şari 27 Temmuz'e, Roja Düşeme, Şanda Saate Şişunime'de, Bebeştariya Hemserekani Den Parti, Uheme hem Şaradari Şaradariya Abena. Maheme şarihu davete akerdişi, fabrikaya nani şari keni. Şaradarya Amedya Bajari girdi. Semede şarihu, şarihu reyde.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza, Kardelen'de. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
6: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar yudum ayçiçek 4 litre pet 369 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Demko veya Burcu domates salçası 4300 gram teneke 279 lira 90 kuruş. Ferosmatik 10 kilogram çeşitleri 289 lira 90 kuruş. Pantene veya Head & Shoulders şampuan çeşitleri 99 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
7: Mezgini, şaredariya bajarı mazın a amede, fabrikaya nane gel vedke. Fabrikaya nane gel sezde tirmehe roja düşeme, evare saat şeşu nivande, be beşdariya hefserokin dem parti, o hamu hef şaredarin şaredariyan vedbe. Am hamu gele xave dekhuynin ve kirna fabrikaya nane gel, şaredariya bajarı mazın a amede. Jibo gele xoe, be gele xoere.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
9: Radyo Ring.

0: Reklamlar. Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Ve beklenen an geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası açılıyor. 13 Temmuz Pazartesi günü saat 18.30'da DEM Parti eş genel başkanları ile bütün belediye eş başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan Halk Ekmek Fabrikamızın açılışına tüm halkımızı bekliyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Sur İçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
4: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında Abalı Ayçiçek Yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş, İçim Süt 1 litre yarım yağlı 39 lira 95 kuruş, Ariel Matik 7 kilogram 339 lira 95 kuruş, Sofya Kağıt Havlu Altılı 59 lira 95 kuruş.
5: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
6: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
5: Reklamları dinlediniz.
7: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Radyo Wang.

0: Alex bas mizgin, mizgin reçepik eki.
1: Reklamlar.
2: Şare mare mijdaniye. Şaradarya Amedya Bajari girdi fabrikaya nani şari akena. Fabrikaya nani şari 27 Temmuz'e, Roja Dışeme, Şande saate şişunimede, Bebeştariya hemserekani den parti, u heme hem şaradari şaradariye abena. Maheme şare hu davete akerdişi, fabrikaya nani şari kene. Şaradarya Amedya Bajari girdi. Semede şare hu, şare hu reyde.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Cano Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası Cano Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
4: Honda HR-V EHEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza kardelendi. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
5: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 82 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 299 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 99 lira 90 kuruş. Karpuz kilogramı 14 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
6: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
7: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

0: veng, venge şima.
1: Sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, s

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
3: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında yerli örgü peynir kilogram 299 lira 95 kuruş, karpuz kilogram 14 lira 95 kuruş, dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş, bandit piliç kilogram 82 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
5: Le bajare diru ki le amede. Un jibo revitiye kharin etene ve khandan. Canu ciger ocak başı le benda ve ye. Le canu ciger ocak başı hundi karin goşte berxe o keze bab berxe a teze bkhoyn. Her uha mades bi çekirna lahmacun ki de o künefe jikir. جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و غزانن جبو آمده مزگینی شارداریا باجر مزن آمده فابریقای نان گل ود که فابریقای نان گل 13 تیرمه روژا دوشمه ایوار ساعت 6 نیوانده به بشتاریا هفسروکن دم پارتی و همو هفشاردارن شارداریان ود به هم همو گل خواه دخوینن و کرنا فابریقای نان گل شارداریا باجر مزن آمده جبو گل خواه به گل خواه
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: Reklamlar. Ve beklenen an geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası açılıyor. 13 Temmuz Pazartesi günü saat 18.30'da DEM Parti eş genel başkanları ile bütün belediye eş başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan Halk Ekmek Fabrikamızın açılışına tüm halkımızı bekliyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
4: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında Abalı Ayçiçek Yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş, İçim Süt 1 litre yarım yağlı 39 lira 95 kuruş, Ariel Matik 7 kilogram 339 lira 95 kuruş, Sofya Kağıt Havlu altılı 59 lira 95 kuruş.
5: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
6: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu

0: bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Alo, lauke kirjule mekiye. Şu haz kiriyet, uyeşi hatiye. Sibir kaytana, kudane basku kaytana. Ev yare hatunu, çavrenge.

0: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
1: Şare mare mijdaniye. Şare darya amediya bajari girdi fabrikaya nane şari akena. Fabrikaya nane şari hiriyesi temmuze, roja dışeme, şande saate şişunimede, bebeştariya hemserekani den parti, u heme hem şaradari şaradariya abena. Maheme şari hu davete aker dişi, fabrikaya nane şari kene. Şare darya amediya bajari girdi. Semede şari hu, şari hu reyde.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Honda HR-V EHEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza kardelendi. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Le bajare diroki le amede, unjibo revitiye kharin etene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le bendavaya. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşti berxe u keze bab berxe a teze bixwin. Her vuha me dest bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı jibo kesin ku tama de ve gazanin jibo amedi.
6: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar yudum ayçiçek 4 litre pet 369 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Demko veya Burcu domates salçası 4300 gram teneke 279 lira 90 kuruş. Ferosmatik 10 kilogram çeşitleri 289 lira 90 kuruş. Pantene veya Head & Shoulders şampuan çeşitleri 99 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
7: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: kez gel marketlerde 16 Temmuz'a kadar dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş. Mavit tavuk kilogramı 82 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 299 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 99 lira 90 kuruş. Karpuz kilogramı 14 lira 90 kuruş. Tezgel Marketler sizin için.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Mezgini, şaradariya bajari mazana amede, fabrikaya nane gel vetke. Fabrikaya nane gel sezde tilmehe roja düşeme, evare saat şaşı nivande, be beşdariya hefserokin dem parti, o hamu hef şaradarin şaradariyan vedbe. Am hamu gele xava dekhuynin ve kirna fabrikaya nane gel, şaradariya bajari mazan a amede. Jibo gele xo, be gele xare.
5: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Cano Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
6: Reklamları dinlediniz.

çok geldim gittim, bülbül oldum firdevs bağında öttüm. Bir zaman gül için zerre düş oldum, bir zaman gül için zerre düş oldum. Bir zaman gül için haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar dost zerre.

0: Reklamlar.
1: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında yerli örgü peynir kilogram 299 lira 95 kuruş, karpuz kilogram 14 lira 95 kuruş, dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş, bandit piliç kilogram 82 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
3: Ve beklenen an geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası açılıyor. 13 Temmuz Pazartesi günü saat 18.30'da DEM Parti Eş Genel Başkanları ile bütün belediye eş başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan Halk Ekmek Fabrikamızın açılışına tüm halkımızı bekliyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
5: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
6: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Şare mare mijdaniye. Şaradarya Amedya Bajari girdi fabrikaya nani şari akena. Fabrikaya nani şari hiriyesi temmuze, roja dişeme, şande saate şişunimede, Bebeştariya hem serekani den parti u heme hem şaradari şaradariye abena. Maheme şarihu davete akerdişi fabrikaya nani şari kene. Şaradariya amediya bajare girdi. Semede şarihu şarihu reyde.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar yudum ayçiçek 4 litre pet 369 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Demko veya Burcu domates salçası 4300 gram teneke 279 lira 90 kuruş. Ferosmatik 10 kilogram çeşitleri 289 lira 90 kuruş. Pantene veya Head & Shoulders şampuan çeşitleri 99 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
8: Radyo Wing.

0: reklamlar.
1: Mezgini, şaradariya bajarı mazın amede, fabrikaya nane gel vetke. Fabrikaya nane gel 13-20 he roja düşeme, evare saat 6 nivande, be beşdariya hefserokin dem parti, o hamu hef şaradarin şaradariyan vedbe. Am hamu gele xava dexuinin vekirna fabrikaya nane gel, şaradariya bajarı mazın amede. Jibo gele xo, be gele xare.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
4: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Le bajarı dîrokî li Amedê, hûn ji bo revîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda ve ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
5: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza, Kardelen'de. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
4: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
6: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında havalı ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş, içim süt 1 litre yarım yağlı 39 lira 95 kuruş, Ariel Matik 7 kilogram 339 lira 95 kuruş, Sofya kağıt havlu altılı 59 lira 95 kuruş.
7: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş. Mavit tavuk kilogramı 82 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 299 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 99 lira 90 kuruş. Karpuz kilogramı 14 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Ve beklenen an geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası açılıyor. 13 Temmuz Pazartesi günü saat 18.30'da DEM Parti eş genel başkanları ile bütün belediye eş başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan Halk Ekmek Fabrikamızın açılışına tüm halkımızı bekliyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
4: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
5: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
7: No Wenge Wenge Shmo.

ne fayda. Kefen beyaz ah ne fayda. Bir hayna yaş dökersin kadrin bilmez ah ne fayda. Bir hayna yaş dökersin kadrin bilmez ah ne fayda.

vurma hatırım, yere vurma hatırımı, sana kahpe meydan kalır. Yere vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kahpe meydan kalır. Kalan kalır, kalan kalır, giden gider, kalan kalır.

0: Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında yerli örgü peynir kilogram 299 lira 95 kuruş, karpuz kilogram 14 lira 95 kuruş, dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş, banvit piliç kilogram 82 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
3: Şare mare mijdaniye. Şaradarya Amedya Bajari girdi fabrikaya nane şari akena. Fabrikaya nane şari hiriyesi temmuze, roja dişeme, şande saate şişunimede, Bebeştariya hemserekani den parti u heme hemşaradari şaradariya abena. Maheme şarihu davete akerdişi fabrikaya nani şarikeni. Şaradariya amediya bajari girdi. Semede şarihu şarihu reyde.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: No Wing, Wing'e şımar.

0: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat

0: fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Mezgini, şaradariya bajarı mazına amedi, fabrikaya nane gelvetke. Fabrikaya nani gel 13 tirmeh roja duşemi evare saat 6 nivande be beşdariya hefserokin dem parti o hamu hefşaredarin şaredariyan vedbe am hamu gele xava de xuynin ve kirna fabrikaya nani gel şaredariya bajar mazen a amede jibo gele xwe be gele xare
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında Avalı Ayçiçek Yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş, İçim Süt 1 litre yarım yağlı 39 lira 95 kuruş, Ariel Matik 7 kilogram 339 lira 95 kuruş, Sofya Kağıt Havlu Altılı 59 lira 95 kuruş.
5: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
6: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
2: Le bajarı diroki le amede, unji bo revitiyek kharin etene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berkhe o keze bab berkhe a teze bukhoyen. Her uha medes bi çekirna lahmacun ki de o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı, jibo kesin ku tamade ve khasanin, jibo amede.
7: Honda HR-V EHEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza kardelendi. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Ve beklenen an geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası açılıyor. 13 Temmuz Pazartesi günü saat 18.30'da DEM Parti eş genel başkanları ile bütün belediye eş başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan Halk Ekmek Fabrikamızın açılışına tüm halkımızı bekliyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Honda HR-V EHEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza kardelendi. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
4: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar yudum ayçiçek 4 litre pet 369 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Demko veya Burcu domates salçası 4300 gram teneke 279 lira 90 kuruş. Ferosmatik 10 kilogram çeşitleri 289 lira 90 kuruş. Pantene veya Head & Shoulders şampuan çeşitleri 99 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Radyo Ring.

0: Reklamlar.
1: Şare mare mijdaniye. Şaradarya Amedya Bajari girdi fabrikaya nane şari akena. Fabrikaya nane şari 27 Temmuz'e, Roja Düşeme, Şande Saat'e Şişunime'de, Bebeştariya Hemserekani Den Parti, Uheme Hemşaradarı Şaradarya Abena. Maheme Şarihu davete akerdişi, fabrikaya nane şari kene. Şaradarya Amedya Bajari girdi. Semede Şarihu, Şarihu reyde.
2: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 82 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 299 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 99 lira 90 kuruş. Karpuz kilogramı 14 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
4: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
5: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
6: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
7: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
8: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Mezgini, şaradariya bajarı mazına amede, fabrikaya nane gel vetke. Fabrikaya nane gel 13-20 he roja düşeme, evare saat 6 nivande, be beşdariya hefserokin dem parti, o hamu hef şaradarin şaradariyan vedbe. Am hamu gele xava dekhuynin vekirna fabrikaya nane gel, şaradariya bajarı mazına amede. Jibo gele xo, be gele xare.
2: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyif vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında yerli örgü peynir kilogram 299 lira 95 kuruş, karpuz kilogram 14 lira 95 kuruş, dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş, banvit piliç kilogram 82 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Radyo Wing.

yandım çok daha az. Sen benim hiçbir şeyimsin, yazdıklarımdan çok daha

aç ki göz hiç kimseni sinkinesin. Yağmurlu bir aç ki ıslak hiç kimseni sinkinesin.

galiba eski liman üzerindesin. Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak dudaklarınla cama çizdiğin, en fazla sonbahar otellerinde üniversiteli bir kızı uykusu bulmak, yalnızlığı öldüresiye çirkin, sabaha karşı öldüresiye korkak, kulağı çabucak telefon zillerinde. Sen benim hiçbir şeyimsin, hiçbir sevişmek yaşamışlığım, henüz boş bir roman sayfasında hiç kimse misin bilmem ki nesin. Ne çok çığlıkların silemediği, zaten yok bir tren penceresinde. Hiç kimse misin bilmem ki nesin. Uykumun arasında çağırdığım çocukluk sesimle ağlayarak, sen benim hiçbir şeyimsin.

0: 0541 21 20.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Ve beklenen an geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası açılıyor. 13 Temmuz Pazartesi günü saat 18.30'da DEM Parti eş genel başkanları ile bütün belediye eş başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan Halk Ekmek Fabrikamızın açılışına tüm halkımızı bekliyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar yudum ayçiçek 4 litre PET 369 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Demko veya Burcu domates salçası 4300 gram teneke 279 lira 90 kuruş. Ferosmatik 10 kilogram çeşitleri 289 lira 90 kuruş. Pantene veya Head & Shoulders şampuan çeşitleri 99 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
6: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng. Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında Abalı Ayçiçek Yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş, İçim Süt 1 litre yarım yağlı 39 lira 95 kuruş, Ariel Matik 7 kilogram 339 lira 95 kuruş, Sofya Kağıt Havlu altılı 59 lira 95 kuruş.
2: Şare mare mijdaniye. Şaradar ya amediya bajari girdi fabrikaya nani şari akena. Fabrikaya nani şari 27 Temmuz'e, Roja Dışeme, Şande saate şişunimede, Bebeştariya hem serekani den parti, u heme hem şaradari şaradar ya abena. Maheme şari hu davete aker dişi, fabrikaya nani şari kene. Şaradar ya amediya bajari girdi. Semede şari hu, şari hu reyde.
0: Reklamları dinlediniz.

Karanlığa çok uzağım, ne olur söndürme ışıklarını, karanlığına alışacağım. Gitme bu gece, gitme, gitme, ne olur kal benimle.